Mfundisi Mageba kuyizwi lomzansi. Mfundisi Mageba kuyizwi lomzansi. Mfundisi Mageba.